0: Hoktare yammet
1: Ebe hoktare yammet
0: Albe gara hamuktar
1: Ebe gara hamuktar
0: Kultur annan hırdatar
1: Kultur annan hırdatar
0: Ünyes kalır daydottan
1: Ünyes kalır daydottan
0: Ağız toktan kalbettar

0: Ustara bele bekem.
1: Ustara bele bekem.
0: Umna hegen ustatigar.
1: Umna hegen ustatigar.
0: Uran kayder hakalar.
1: Uran kayder hakalar.
0: Kılbanıra tuttan.
1: Kılbanıra tuttan.
0: Utak bütün kan.

0: corre dans le garre.
1: Corre, corre dans le garre.
0: Kusta olam tattan.
1: Kusta olam tattan.
0: Kılı hakta kualastak.
1: Kılı hakta kualastak.
0: Kırı yarahım belbetek.
1: Kırı yarahım belbetek.
0: Kırı hakan yanara.

Arış imamı nehtadımın ahtıl marra şavay maşına asıl barışan karlaşım. Amga joga sacil çınge alha söbürü tümşö tümge altın zeyğın joge yemşö amdın dara tartar günge. Şingan ırtın namga gıdıkşın şitne tutun tartar gıdı sarın narın gelvgan gönlün mağlı dağının tolubal çöğcü. Şandıs torgun gülbül yolma şilin avca durbi çöğcü seyhallami açın şığa çayşangara camına tuğcü. Odun dargı morul kışın bombus bombus alha tınge bohne mırri dorsullama bonti soğuka tünül çöğcü. Basılın tedin te güge tık bu hütün zeyhi şamlar gıdışın bakşi yamgılla di ün tedin te güne dalda di ün tin arnar gıdışın şo urgun mırdar gıdışın şo işin gürni umur himo gıldım yeftil hartı yin ıkkalin osi odı yimu uru dağste oldu yimu ngod basılın çüzürdü yimu Asin gajir hur hiin uyda arbin neymin agoy teyim şu agoy avalga şutırdı yimu Ergun mürni buhtuk, tere matullan bol horan, ayul bu dili sığat, bohta erni ırgıt başat, ınamılgar, yirhin turuyt bülgülge. Ütkan hollos irsiyim, ınılgan yir tolsiyim, bülgürin tengim bosiyim, de ucilga dıl sansiyim. Undıstın ne hılbır mayga, ucuştanar olone, ınhamır, mən matun nerçinli bülgülge.